pa mavereketer onjimi ushindao Radio Mosambi ilikumupa mavereketer onjimi ushindao